Bıçım danişim lebayt akadar Çavgalım pırkami le temaşa işar Ev çava pırı bi eyhva le temaşa işar Çavanım pırı